Han bayır amne ilayrı yaz Han bayır amne ilayrı yaz Han bayır amne ilayrı yaz Ara potu kestir